Rabat bunu kabuğundan şurunu bir şu konsiye kadar açıyordu diye olmaya regular gosip astigurani pekidu lu pusozef.